sen rüyasına vermeydinin katı homa minu miyedu. Ni wana mayen susa ama frafati seye yen susa ya sedidiya. Adiye ne siun kwan seye yen tubari mayen hunyom. Ya betan hunyom ni akana ni oyama chrese oyu nyame. Apesitu nyame hunyom.